0: resimleri beyaz beze çiğrek sıvası. Çiçeğin bu resimin çembrenin olmak iyileksi resim.
1: Baran derin, baran derin, baran derin, esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.

gandu maygu aragu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bürküdü.